0: Ben güzel bir saat. Mümkün yapma bak. Tabii ki güzel.
1: Oh, I'll get it till late and so I can cancel.
2: Flight 41 copies.
3: Rescue 9 of course.
1: Rescue course.